Hatta o zaman dönemde havanın gittik ol, andısı da ula uzağım olu. Ne diye sahipsiz ulusu dramatiğine sahipsiz İstanbul'su da bu mesaj uzağım moru natural. Moru natural şirin. Ne diyeyim hatta existiyle ala lokal. Ne diyeyim moru şirin ula kasa. Atahan moru şirin. Havanın fiyer katı iye fat fatin iha atahan moru şirin. Arat alimak. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Seruk Nagamaka, Ula Lagos, Nato Vela, Paya Motu Kamaru Bay, the first Tara Vela Morus Nagama Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare, Tau Adubus,

Hatta o zaman dönemde havanın gitar ol, antisi de ula uzağım olu. Ne diye sarsız ulusu dramatiğine sarsız istanbul su bak, ona zat uzağım moru natural. Moru natural şuna. Ne vema ki existi ya ala lokal. Ne vema ay moru şunu ima kasa, atahan moru sile. Havana fiyer katı iye, iye fat patin iye, atahan moru sile, barat alimak. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Serup Nevemaka, Ula Lagos, Nate Vela, Paya Motu Kangaro Bay, the place that I have a Morus Nevema Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare, Tau Adulus,